Oliver, em gişin baliye xelekama ya iro. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O bendama min heya xeleke kadın. O bişa duyemin. Lisir bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytıxta şame. O ez hebi darım. Hındı kevukhaşiye de bimine.

ağladı sarmıra, traktörü patoseden bastı bin birindarım ne birindarım. Rey çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jiddile, eci insanım. Acem be aleme çekiri gizdi oremine rüşmedi gavrana. Gül kudunum kaynağı çelike gavrana. Az Müslümanım Zeynep'e meşhum et

Hararetim kısmete her yazarı Lecu kere iskembile Kavcı her yaktık çine peşadını Hararetim kısmete kurmuk teze çöle

Gelal doğru gelen ki kadı bin et diyar ey çayı kürmüşle Jigeri ve jilke çene bini khuda ne devranu mola Mugubel kerdile khuda o Lel vadif kerdile

Ya mahra avala sakrar o sarhoşa ya Avale gere de durma Ve va amre khoy bici gal diyare garibu gurbet tera Tıpkı fıkı cadara Sokı dede ve şar ara

Odu bir helvası da fakat İran, bangla ağabey kuşiyayın deherki dikir. O bir bakıcı, mürüvveki evin daru umuyula dibina. O avravşa ve haji ku revşaka ku ağabey dimina ku jeher du jberku ravastandına beveri yakidana u jberku evina u derdan kur.